0: Onlarla kor şavgar tatlı
1: Şavaş. Şere. Emrah karan yandır.
2: Çok umutlar.
0: Ağırın cebine bak! Kor! Kör cebine!
3: Meri borunda dekli pangıl olacak ki. O meri sinirinde karı için tersin ki o da değil.